0: Tembarakam.
1: Cedda Otama.
0: Tembarakam.
1: Cedda Otama.
0: Tembarakam.
1: Okandi.
0: Tembarakam.
1: Okansil.
0: Tembarakam.
1: Okandi.
0: Tembarakam.
1: Jerusalem Aquahe.
0: Tembarakam.
1: Den Palma Hambe.
0: Tembarakam.
1: Okandi.
0: Tembarakam.
1: Odenge.
0: Tembarakam.
1: Okandi.
0: Tembarakam.
1: Opiniki.
0: Tembarakam.
1: Odenge.
0: Tembarakam.
1: Shawana Aquahe.
0: Tembarakam.
1: Tembarakam.
0: Tembarakam.